0: Evet. Ülkedeki gelişmelerle başlayacak olursak bugün evet 15 Ekim 2026 Perşembe bir saatlik yayınla birliktesiniz. Hamburg FSK stüdyolarında radyo güncelen. Türkiye'deki gündem aşağı yukarı takip edenleriniz biliyor. Çökmedikleri kurum kuruluş kalmadı. En son birkaç tane medya kurumu kuruluşu kalmıştı. En son Halk TV'ye çöktüler. Yani yaptık gerekçeli aslında bulmalar gerekmiyor. Sadece gündemiyle ilgili yani gelinen aşamada işte birçok neden var. Bu nedir? Nedir? Halk TV şöyle ya da böyle olsun kamuoyunun nabzını tutan veya kamuoyunda kamuoyu yararına faaliyet yürütmeye çalışan gazetecilerin çalıştığı bir kanaldı. Ve en çok izlenen kanallardan biriydi. Şimdi bu ne olacak? Tabii Ekrem İmamoğlu'nun davası, İslam İBB davası olsun ve diğer davalarla ilgili ve aynı zamanda fon vurgunuyla ilgili, 100 yılın en büyük vurgunuyla ilgili ister istemez haberler yapılıyor, konuşuluyor, halkın nabzı tutuluyor, bunlar ekrana yansıtılıyor. Böylesi bir durumda yani şu anda tamamen çürümüş dökülmüş olan bir iktidarın bir saltanatın bir saray rejiminin bir, bunun bir şekliyle çatlak ses çıkmaması hiç kesinlikle muhalif olabilecek kim varsa ama kim varsa hepsini susturmaya yönelik bir adımdı. Bununla ilgili Can Dündar'ın bir yorum var, onu paylaşalım, ondan sonra yine birlikte olacağız.
1: 10 yıl önce Türkiye hapishanelerinde yaklaşık 100 gazeteci vardı. Bugün bu sayı 15. Bu azalmanın nedeni Türkiye'nin 2016'ya göre daha demokratik olması değil tabii. Tersine, öz denetim sansürün yerini aldı. Yazabilecek gazeteciler ya işsiz kaldı ya da sabah kapıda polisle uyanmak istemiyorlar artık. Bundan önce de baskılar yoğundu ama yine de hangi haberin ne sonuç vereceğini birazcık olsun bilirdiniz. Hukuk hepten ortadan kalktığından beri bunu kestirmekte imkansız hale geldi. Mesela Mustafa Balcı sadece paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tutuklandı. Bodrum Antik Tiyatro'da çekilen fotoğrafta AKP sözcüsü Ömer Çelik ve hemen arkasında Osman Arıkan Nacar görünüyordu. Nacar fon skandalında 20 milyar lirayla yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu. Muhalefete göre geçen yaz AKP sözcüsüyle birlikte tatil yapmışlardı. Balcı işte o tatile kanıt olarak bu fotoğrafı X hesabında yayınladı. Ömer Çelik fotoğrafı yalanlamadı ama gazeteci Balcı gerçek bir fotoğrafla halkı yanıltıcı bilgi yaydığı suçlamasıyla tutuklandı. Bitmedi. Gazeteci Şaban Sevinç kendi X hesabında o fotoğrafın yer aldığı paylaşımı alıntılayıp 4 sözcük yazdı. Çok önemli bir fotoğraf. Ve evet, o da aynı gün aynı gerekçeyle tutuklandı. Fon skandalını araştıran gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağarel de iki bakanın fondan kazanç sağladığı iddiasına dair spekülasyon yaparken savcının, daha doğrusu iktidarın tepkisini çektiler. Şimdi ikisi de ayaklarında elektronik kelepçeyle ev hapsinde. Gazeteci Ali Tarakçı kişisel sosyal medya hesabında "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" diye yazdı. Duyum doğru çıkmadı ama Tarakçı dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle tutuklandı. Tuğba Tekerek, Gürcistan'da seçim izlerken oradaki LGBTİ artı örgütlere yönelik baskıları anlatan haberi müstehcen bulunduğu için hapiste şimdi. Gazeteci Selahattin Günday ise 2011'de istihbaratçı Kaşif Kozinoğlu'nu adliye çıkışında fotoğrafını çektiği için istihbari bilgileri deşifre etmek suçlamasıyla tutuklandı. Günday'ın tutuklanması o zaman yürürlükte olmayan bir yasaya dayandırıldı. Velhasıl gazeteciliğin en karanlık dönemlerinden biri yaşanıyor. Hukuk olmayınca gerçeği aydınlatmak zor. Ama yalanlara karşı gerçeği aydınlatmadan da hukuk rejimine dönebilmek imkansız.
0: Evet, Can Dündar böyle diyor ama yani bunun mümkün olmadığını, bu iktidar olduğu sürece, saray rejimi olduğu sürece böyle bir şeyin mümkün olmayacağını artık herkes kabullenmiş bulunuyor. Çünkü kendi iktidarlarını koruyabilmek için biraz önce söylediğim gibi muhalif olabilecek, farklı ses çıkarabilecek, eleştirebilecek, en sıradan eleştiriler yapabilecek insanları bile sindirmeye. Yani bugün eğer sadece 15 gazeteci içerideyse, daha önce 100'den fazlaysa, bu gazetecilerin artık rahat çalıştığı anlamına değil, insanlar otosansüre uğruyor. Söylemiyor, yazmıyor, konuşamıyor çünkü biliyor sonucun nereye varacağını. Ve birçok insan ya dışarıdadır, dışarıda çalışıyor ya da bu mesleği bıraktı, çalışacak mecra kalmadığı için. Yani tamamen istedikleri bir iklim yaratabilmek için şu anda çok bildiğimiz gibi gidiyor. Yani daha bunu da mı yapar diye şaşırmıyorum. Ben bilmiyorum, artık her şey yapabilirler. Çünkü iktidarlarını koruyabilmek ve saltanatlarını, kirliliklerini, pisliklerini, çamur içine, ülke içine çektikleri çıkmazını örtebilmek veya kimseyi konuşmamak için her şey yapacaklardır. Bunun için mesela kendi işlerindeki pislikleri örtebilmek için fon kriziyle mesela düşündüğünde miktar, yani rakamlar söyleniyor. İnsanın aklına, fikrine gelmez. Yani yan yana koysanız okuyamayacağınız rakamlar çalmışlar, çırpmışlar halkın veya kendi çevrelerinde de olsa. Büyük bir vurgun var ama bir kişi daha, yani kendi vurgunu, bizzat vurgun yapanlardan içeri giren yok. Onlar koruyorlar. Mal varlıklarının tedbir konulu bir saat sonra kaldırılıyor. Yani bütün her şey var. Bu hırsızlığı, çünkü saraydan başlayan hırsızlığın kendisi alt taraflara indikçe ister istemez daha rahat. Çünkü hani bir ara diyorlardı, bir cemaat, bir tarikatın şeyi, bizim suç işleme özgürlüğümüzü elimizden aldınız falan şeklinde bir ifadesi vardı. Günah işlemez mi, suç işleme mi? Onu bile kendileri için bir özgürlük olduğunu, yani sarayın kendilerine tanıdığı, verdiği yol veya önünü açması ve varılan vurgunların artık sorulamaz, hesap sorulamaz. Çünkü şey derler ya, pamuk ipliği gibi birbirine bağlı. Yani birden başlasanız nereye gidiyor? Saraya kadar çıkıyor. Boydan boya zincir gibi dökülüyorlar. Ama ona izin vermiyorlar. Vermeyecekler de kendi iktidarda olduğu sürece. Bu nedir? Medyanın, ondan sonra bağımsız gazetecilerin, en azından kamu yararına faaliyet yürüten gazetecilerin susturulması, bastırılması, tutuklanması, gözaltına alınması, evde kelepçeyle oturtulması. Bunlar hepsi birer baskı aracıdır. Yani insanlar biliyor. Şunu desem, işte Silivri soğuktu hikayesi vardı bir ara. İnsanlar sokakta, insanlar da artık konuşamıyorlar. Yani önce işte sokak röportajlarında mesela insanlar konuşuyordu, bir şöyle böyle ifade ediyordu kendilerini. Artık onlar da mikrofon görünce yan çiziyorlar, gidiyorlar. Yani ne diyeyim yani, artık insanlar kabullenmiş gibi. Ama bu korku imparatorluğu yıkılır mı? Nasıl yıkılır? Bu muhalefetim diyelim, muhalefet partilerinin de görevidir bence. Yani gerçek anlamıyla tamam, mitingler, ne bileyim işte paylaşımlar, ne bileyim kanamalar falan filan, artık o zamanı geçtiğini düşünüyorum. Artık ciddi anlamda bir örgütlülük ve birleşik bir cepheyle mücadele şart olduğunu düşünüyorum. Ben onun dışında parlamentonun zaten bir işlevi yok. İşlevsiz bırakılmış. Eller kalkıyor, iniyor. Saraydan alınan kararlar uygulanıyor. Olup bitiyor. Mesela diyor ki işte erken seçim olacak veya ne bileyim yeniden Erdoğan seçtirmek için Adalet Bakanı bunu söylüyordu. Cumhurbaşkanımızı bir daha seçtirmek için falan diyor. Bütün her hesap bunun üzerine. Çünkü hepsi ona bağlı. Yani şu an iktidarda bulunan ve iktidarın yelpazesinde yer alan bütün çıkar grupları, bütün çeteler hepsi saraydakinin kalmasına bağlı yaşamları. Ondan dolayı bu saltanatın sürmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar, yapacaklar da. Evet, Halk TV'nin Halk TV'ye çökülmesiyle, kayyumla ilgili uluslararası kuruluşların da tepkisi var ama neye yarayacak? Yani kendi anayasasını tanımayan bir iktidarın uluslararası bağlı olduğu, imza koyduğu anlaşmalar tanımıyor ki İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyor. Uluslararası kuruluşların taleplerine dikkate alacağını söyleyeceğine inanmıyorum. Herhangi bir olumlu yanda bir tepkisi olacağını düşünmüyorum. Ama yine de işte Türk hükümetine 5 talepte bulunmuşlar. Bulunsunlar, ben de bulunurum talepten. Yani bir yaptırımı olmadığı sürece Halk TV'de kayyum atamasının derhal iptal edilmesine, kanalının müdahale görmeden yayına devam etmesine izin verilmesi ve yani bir sürü şeyler sıralanmış da bunların hiçbiri umurunda değil onların. Bakmazlar, etmezler, ciddiye bile almıyorlar. Çünkü kurdukları imparatorluk, kurdukları bu rejimin devamı için her yerden bir şekilde onay almışlardır emperyalistlerden. Yani Trump'ın çok sevgili kulu olduğu için değildir, çok sevdiği için de. Niye seviyor Erdoğan'ı Trump? Veya Avrupa neden Erdoğan'la birlikte hareket etmeyi seviyor? Çıkarları gereği, çıkarlarına uygun davranıyor Erdoğan da. Onun için saray rejiminin devamı için onlar da destek verdiğini düşünüyorum. Yani diğer sivil kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, gazeteci kuruluşlarının tepkileri doğaldır, olmalı da, ama bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Evet, tepkiler olmalı elbette ki ama asıl tepki ülkede bunları yaşayan insanlardan olmalı ki ve bu örgütlü bir güç haline dönüşmediği sürece ana muhalefet partisinin genel başkanı olsun veya diğer partiler olsun kınamaları, vurgulamaları, bu konuyla ilgili tepkilerini ortaya koymaları hiçbir şey ifade etmiyor. Yani toplumsal ciddi anlamda bir başkaldırı olmadığı sürece bu devran maalesef devam eder diye düşünüyorum. Evet, kurum kuruluşlar öyle tepkisi var Halk TV'nin Halk TV çökülmesiyle ilgili. Yani daha bundan sonra ne olabilir diye insan, ya her şey olabilir. Her şey olabilir çünkü her şeyi yapmaya hazırlar. Çünkü bunun altyapısını oluşturdular. Hiç kimse de şaşırmıyor artık, şaşırmayacaktır. Yani öyle mi olmuş demiyor. Çökmüşler diyor yani misal. Evet, bir şu türkü daha dinleyelim, devam edelim. Suavi'den dinleyelim.

0: yaz gibiye.
1: Evet, Halk TV polis operasyonu ve kavim atanmasının ardından genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve kanal çalışanları stüdyoda bir araya gelerek bir açıklama yayınladılar. Kamuoyuna seslendiler. Gazetecilik bitmez diyorlar. Aşağı yukarı 20 yıldır yayında olan bir kanalda Türkiye'nin yeni normal olarak el konuldu. Evet, diyen Toktaş, son anlarımızı zaten sosyal medyada gördünüz. Yüzlerce polise gelindi. TMSF yönetimi geldi. Ana kumandaya hazırlık getirilmişti. Ana kumandaya el konulmuştu. Dolayısıyla biz size yayında veda edemedik. Fakat gazetecilik bitmez. Yayında veda edemedik ama bir biçimde sesimizi duyurmaya çalışacağız. Nasıl yol olur, nasıl mecralar olur onu şu anda bilemiyoruz. İfadelerini kullandı. Asıl engellenen halktır, halkın bilme hakkıdır. Halk TV olarak toplumun farklı kesimlerini ve mağdurların yanında olmaya çalıştıklarını, toplumun her kesimine kucaklamaya çalıştıklarını belirtiyor Toktaş. Biz burada Türkiye'nin sesi olmaya çalıştık. Türkiye'nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldum. Aslında bilme hakkımız engelleniyor. Çünkü burada çalışan herkes halkın haber alma özgürlüğü için çalıştık. Bilme hakkımıza hizmet etmek için burada vardık. Şimdi o sus, ses susturuldu dedi. Evet, yani onların da açıklaması böyle ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği Komisyonu ve belli şeyler tepki gösteriyor da ben dediğim gibi o uluslararası kurumların, yani sivil toplum kuruluşları haricindeki resmi kurumların tepkilerini ben samimi bulmuyorum. Onlar sadece iş olsun diye kendi iç kamuoylarına göre buna tepki göstermediniz denilmemesi için öyle sıradan gösterdikleri tepkilerdir. Onlar pek samimi olduklarına inanmıyorum ben. Evet, bu arada Anayasa Mahkemesi de tam 26 farklı siyasi parti hakkında bir soruşturma başlatmış. Suç duyurusunda bulunmuş Anayasa Mahkemesi. Yani bu ne demektir? Yavaş yavaş seçim hazırlıyor Türkiye Saray. Nedir bunlar? İşte bir irili ufaklı partiler vardır. 26 farklı siyasi parti 30 kararıyla ilgili bir suç duyurusunda bulunmuş. Partiler var burada. Bir sürü parti ismi yazıyor da bunları okuyup başınızı ağrıtmayın. Evet. Maşallah. Yani irili ufaklı var. Bir sürü parti var. Belki ismini hiç duymadığınız partiler de var. Ufaktan başlayarak yukarı doğru çıkacaklar. Zaten CHP'yi butlana teslim ettiler. O da Halk TV'ye kayyum atanmadan önce, 2 gün önce Halk TV'ye ihbar etti veya şikayet etti veya hedef gösterdi. Ne derseniz deyin. O da sarayın bizzat artık aparatı olduğunu herkes biliyor, Kılıçdaroğlu'nun. Ondan sonra diğer partilere yavaş yavaş yönelecektir. Alttan başlayarak tepkiler azalta azalta, tepkiler yonta yonta yukarı doğru çıkacaktır. Belki bir parti daha kalır, karşısında hani bir seçim oluyormuş gibi, bir muhalefet veya bir başka aday varmış gibi olacak ve seçim sadece göstermelik hale gelecek. Seçim olsa da olmasa da Erdoğan orada olacaktır ama seçim olsun. Sözüm ona demokrasi, bana demokrasi diyorlar ya, kendilerine göre demokrasi. Uyguladıkları izlenme verebilmek için veya öyle anlatabilmek için işte seçime girdiler, kaybettiler, biz kazandık diyecektir. Yine Üsküdar'a geçecektir. Ha, Üsküdar demişken geçenlerde Üsküdar'la ilgili bir sürü oyun oynandı. Bir belediye başkan vekili atandı. Yani zorlaki, kimisi içeri atıldı, gözaltına alındı, muhalif partilerin, daha doğrusu görevdeki partinin belediye meclis üyelerine. Ve sonuçta AKP verdiler Üsküdar'ı. O Üsküdar'ın belediye başkanı kaza geçirmiş, ölmüş, trafik kazası geçirmiş, ölmüş. Takdir ilahi mi denir, ne denir bilmiyorum. Yani artık yeni bir başkan seçerler, o da dikkat etsin, olur ya. Yani o kadar kirlik yaşandı ki, ne bileyim, ne diyeyim yani. Evet, öyle olmuş. Üsküdar'ı şey deyince aklıma o geldi. Atalan Üsküdar'a geçti denilince aklıma o geldi. Evet, ne diyorduk? İmamoğlu mahkemede daha konuşurken tekrar hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve yeni bir dava açılmış. Soruşturma başlatılmış. Savunmasını yaparken savunma ile ilgili ne bileyim görevliye, kamu görevlisine den dolayı alenen hakaret ettiği gerekçesiyle tekrar dava açılmış. Yani hukuki bir yan taraf bakmaya, bu davaların hukuki olduğuna inanmanız gerekmiyor gerçekten. Bu sadece Saraver'i istediği için. Çünkü tanımıyor ne hukuk, bunu 40 kere söylemeye gerek yok. Yani anayasayı tanımayan hiçbir hukuksal yanıyla bunu değerlendirmek, yaşananları değerlendirmek mümkün değil. Ki fon durumuna da baktığınızda eğer öyle olsaydı, o kadar yolsuzluğa bulaşan insanlar elini kolunu sallayarak, mal varlıklarından kullanan tedbirlerini kaldırılarak tekrar kendi lüks yaşamlarına devam etmelerini engellenirdi değil mi? Yani demek ki burada benim hırsızım kimse bir şey diyemez. Onlar istediği kadar hırsızlığı yapar, yolsuzluğu yapar. Çünkü ben öyleyim yani diyor. Öyle anlaşılması gerekiyor. Evet, durum öyle. Saat 24 geçiyor, 19'u. Bir türkü daha dinleyelim. Zülfü Livaneli'den dinleyelim. Zor yıllar desin.

Evet, dedik ki partiler Anayasa Mahkemesi 26 parti hakkında soruşturma suç duyurusuna bulunmuş. Şimdi biliyorsunuz tek tek dedim ya, partiler aşağıdan yukarı doğru böyle hiç ismini cismini duymadınız, var mı yok mu olduğundan bir haberiniz olmadığı partiler var. Onlardan başlayalım zaten, ama şeyden de yaptılar. Yani diyelim ki Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabı engellendi. Orada ne yaptı? Erkan Baş bir açıklama yaptı. X hesaplarına getirilen erişimin engelleme tepki gösterdi. Baş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu erişim engeli kararı açık bir faşizm uygulamasıdır. Sadece gerçekleri ifade ettiği ve halkın haklarını savunduğu için bir siyasi partinin genel merkez hesabının erişimi engellenmesi yalnızca bir sosyal medya ablukası değil, bir bütün olarak demokratik siyasete fiili bir saldırıdır. O yasakladığınız cümlelerin hepsini sokakta da, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de söylemedi. Hatta gözlerinizin içine bakarak söylemeye devam edeceğiz. Ne yapacaksınız? Asacak mısınız? Vuracak mısınız? Dövecek misiniz? Hapse mi atacaksınız? Bak, açıkça söylüyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz devrimciyiz. Nefes aldığımız sürece halka karşı bir suç işleyen varsa yakalarız. Kulağından tutar, halkın önüne koyarız. Bu abuk sabuk kararları kabul etmiyoruz. Bu kararların altına imza atan herkesin yargılanacağı günlerin sözünü veriyoruz, diyor. Evet. Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Umarım, evet. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Partisi'nin ilk hesabının yönelik erişim engelinin kararını Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili bir vüt üzerine alındığını öne sürdü. Yani işte, yani bu bugün X partisi olur, yarın Y partisi olur, ne bileyim partileri hakkında ne suç duyurusunda bulunur. Bulunur, bir şeyler bulunur yani. Bu yoksa da uydurulur, bir şeyler yapılır. Yani yeter ki hedeflerine varmak için her yol mübah, artık o öyle gidiyor yani. Bunun için çok normal görüyorum bu iktidarın muhalif olabilecek ve kendileri karşısında ses çıkarabilecek herkese yönelik politikası artık neredeyse sıradanlaştı. Artık insanlar şaşırdı, değil mi ya, şaşırmıyor insanlar artık. Ekrem İmamoğlu, evet, soğan masasında ne demiş bugün? Gazetecilerin yönelik tutuklamaları eleştirdi Ekrem İmamoğlu. Fon krizini asrın soygunu olarak nitelendirmiş. Yaklaşık 19 aydır Silivri'de Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının ikinci celsesinde bugün ilk kez savunma yapıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı da olan İmamoğlu savunmasına yargılanan koşullarını eleştirerek başladı. Silivri'deki duruşma salonunda bir mahkeme salonuna benzemediğini söyleyen İmamoğlu, yargılamanın adil koşullarda yürütülmediğini savundu. İçinde bulunduğu durumu Türk yargısı açısından üzücü olarak nitelendirdi. Böyle bir ortamda bulunmak gerçekten üzücü, Türk yargısı adına da üzücü, dedi. Evet, savunmalar 4 gün sürecekmiş. Uzun uzun burada okuyup sizin, evet, sonuç belli olur. Ama sonuç değişmeyecektir. Yani İmamoğlu'nun içeride oluşu suç işlediğinden dolayı değil, muhalif olduğundan dolayı. Erdoğan karşısında en güçlü aday olduğu için şu anda cezaevinden, artık herkes söylüyor. Yani kendi çevresi de söylüyor. Kendiler de artık bunu biliyor. Dünya alemde biliyor. Sağır Sultan da biliyor yani. Evet, ondan dolayı hukukun bu yargılama sonucu bir adil yargılamanın çıkacağını beklemek saflık olur. Gerçekten saflık olur. Öyle bir beklentiye kimse de girmesin. Evet, ne diyorduk? Devam edelim. Bir şey diyecektim, unuttum ama neyse, bakalım şöyle gündemde başka neler var. Evet. İstanbul'da da biliyorsunuz sel her tarafı yağmur aldı. 3 kişi yaşamını yitirdi maalesef. Bununla ilgili yani 84 yılın en yüksek yağışı olmuş ama daha önce şehirleşmeyle ilgili, yani şehircilik ve ne bileyim ne bakanlığı var, imar bakanlığı falan filan var, tamamen yerleşme uygun olmayan yerlerin bu hale getirilmesinde şu anki 25 yıllık iktidarında payı olduğu söyleniyor yayınlarda ve eleştirilerde. Umarız daha fazla can kaybı olmamıştır.
Evet, ve Alpay'ı kaybettik biliyorsunuz. Gençliğimizin şarkılarını dinlediğimiz Eylül'de Gel'den tut, Fabrika Kızı'ndan, Gözlerinden, Hayalimdeki Resim'den tut da Dağların Arkasında Yardan. Ama Fabrika Kızı eserini dinleyelim, Alpay'ı bu şekilde analım. Evet, Alpay'ın yorumundan dinleyelim.

Evet, biraz da Almanya'nın gündemine bakalım. Almanya'da ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz son yapılan eyalet seçimlerinde, Berlin eyalet seçiminde Sol Parti Elif Erhalp başbakan adayı olarak girdiği seçimde birinci parti olarak çıktıkları için hükümet kurma, yani Berlin'deki parlamentoda SPD ve Yeşillerle birlikte anlaşmaya üzerine çalışıyorlar. Sol Parti'nin Berlin'deki başbakan adayı Elif Erhalp'in Sosyal Demokratlar ve Yeşiller ile koalisyon hükümeti için yürütülen ön görüşmelerin askıya alınmasına yol açan yanlış anlaşılmalar giderildiğini açıkladı. Yani bu demektir ki görüşmeler devam edecek ama Sol Parti'nin veya Elif Erhalp'in başbakan olmaması için büyük çabalar da var sağ partilerde. Evet, Almanya'nın başkenti Berlin 20 Eylül'de düzenlenen eyalet seçimlerinden kazanan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erhalp'in yanlış anlaşılmalı giderdik açıklamasını yaparak Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'le koalisyon hükümetini oluşturmaya yönelik ön görüşmeler devam edileceği duyuruldu. Salı akşamı SPD ve Yeşiller 3 partinin koalisyon müzakereleri için masaya oturmadan önce yürüttükleri ön görüşmeleri askıya aldıklarını duyurmuşlardı. Evet, ama şimdi o aşılmış. İki parti ayrıca açıklamada Sol Parti'den vardığımız anlaşmaları ne ölçüde ciddiye alındığını ve vurgulamak istediğini açıkça ortaya koymasını bekliyoruz ifadelerini kullanmışlar. Yani yanlış anlaşmayı giderdik demişler. Bugün için itibaren taraflar yeniden ön görüşmeleri devam edeceğini söylemiş. Evet, Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin bir hükümet kurmaları halinde birlikte mücadele edeceklerini belirtiyorlar. Protokol öyle işleyeceklermiş. Ön görüşmeler neden sektire uğradı? Yani sol bir partinin ve Elif Erhalp'in Berlin gibi bir eyaletin başbakanı olmasını istemeyenler her taraftan bir şeyler çıkardılar. Ama bunların hepsini aşarlar. Ve Elif Erhalp de Berlin'de başbakan olarak görürüz. Kırmızı Rathaus'da, Rote Rathaus dedikleri yerde. Evet, başka ne var Almanya'da baktığımız? Almanya Avrupa Birliği gönüllü sığınmacı dönüşleri için ayrılan parayı bitirmiş. Avrupa Birliği reddedilen sığınmacıların gönüllü dönüşünü destekleyen OYRP programını 2026 bütçesi yıl bitmeden 3 ay önce tükenmiş. Neyse, 2027 bütçesine harcarlar. Sorun değil, gönderecekler, gönderiyorlar da. Avrupa Birliği'nin başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine gönüllü olarak göndermeleri için önemli bir araç niteliğinde mali yardım fonunda para tükenmiş. Alman Bölgesel Yayın Kuruluşu, yani yayın organları şöyle demiş ki, bu yılki ödenekler yıl sonuna 3 ay kala tamamen tükenmiş. Yeni ödenekler açarlar, yeni gelecek bütçeden yeni ödenekler açarlar. Bir Frontex sözcüsüne göre bu yıl yeniden entegrasyon desteğine yönelik çok yüksek talep nedeniyle 2026 Avrupa ödeneklerini zaten tümünü tüketmiş bulunmuş. Ne yapalım yani şimdi? Almanya'da evet diyeceksiniz ki ne yapalım, gönderecekler. Göndereceklerse bu bahane olmaz onlar için. Çünkü politikaları, özellikle de ırkçı partilerin politikalarına uygun davranabilmek için bunu sürekli gündeme getirirler ve o konuda para bulmaları sıkıntı çekmezler. Avrupa Birliği Komisyonu programının 2026 yılı toplam bütçesinin ne kadar olduğunu ilişkin soruya şimdiye kadar yanıt vermemişler. Neymiş bütçe? Yani 2024 yılı faaliyet raporuna göre toplam bütçe yaklaşık 30 milyon euroymuş. Çok büyük bir para değil 30 milyon euro Avrupa Birliği için, yani ne? Almanya'da evet bu program için destek Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin başvurularını talep ediyor. Ancak para somut olarak Avrupa Sınırı Koruma Ajansı, dolayısıyla doğrudan Avrupa Birliği'nden geliyormuş. Ne yapıyor bu parayı, gönderdikleri insanlara mı veriyorlardı acaba? Almanya'da şu ana kadar yaklaşık 260 bin kişi ülkeyi terk etme yükümlülüğü bulunuyor. Bunların 1/3'ünde fazlasını ikamet izni olmayıp geçici oturum hakkı olduğu için musama, duldunk yani dedikleri uygulaması çerçevesinde sır dışı işlemi askıya alınmış durumda. Yani şu anda para olmadığı için. Evet. Neyi dinleyelim? Evet, bir şarkı daha dinleyelim. Yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Alpay'dan dinledik. Kimi dinlemedik? Evet. Vallahi bir şarkı daha seçmiştim ama şu anda kaybettim. Şuradan dinleyelim. Tamam, buldum.
Ferhat Tunç'u dinleyelim.

0: yükümlü kalan.
1: Dedik öyle. Almanya'nın gündeminde fazla bir şey yok yani, bildiğiniz şeyler. Evet. Ne diyorduk? Ha, saray. Sarayda yapılan açıklamada seçimin, Türkiye'deki seçimin erken seçim diyorlar ona da. Yani işte birkaç hafta iler almaları erkenmiş gibi hesaplayacaklar. Anayasa başından beri aslında bunların tek derdi anayasayı değiştirmek. Yani anayasayı değiştirmek Erdoğan'ın sarayda kalması, saray rejiminin devam etmesi için aslında var olan fiiliyatın resmileştirilmesi. Yani var olan anayasaya zaten uymuyorlar. Ama biz şu anda yürürlükte olduğu kendi öyle kararnamelerle ülkeyi yönettikleri bir şeyi anayasaya dönüştürecekler. Bunu resmiyet kazandıracaklar. Yani fiiliyatı resmiyete dönüştürecekler. Yasa resmiyete uymadıkları için. Bu da işte Mart-Nisan 2028'in Mart ve Nisan ayında olabileceğini uçum denilen vatandaş söylemiş, sarayının şeyi. Evet, o neyse, o işte sarayın şeyi. Danışmanı, evet. Türkiye'de yeni bir sivil anayasaya ihtiyacının uzun yıllardır var olduğu. Sivildir, 25 yıldır anayasanın değiştirmek geri kalmadı aslında. Yani 12 Eylül anayasasından bu tarafa anayasayı belki 50-60 kere değiştirildi içeriği. Ama halen sivil anayasa diyorlar. Bunlar yani sivil, neyse tam söyleyeceğimi toparlayamadım da başka bir şey diyecektim. Yani bunların yapmak istediği anayasa kendi anayasaları. Kendi şu anki yasal olmayan konumlarını resmiyet kazandırmak için yapacaklar. Bunun için de demin desteğini almaları gerekiyordu. Bu sürecin asıl hizmet ettiği şey o. Yani yeni anayasa dedikleri Erdoğan'ın orada kalması veya Erdoğan kendisi oldu ya. Hak ne derler o işte. Gitti diyelim, işte bir şekilde gitti diyelim. Onun yerine geçecek olan da yine sarayın şu an var olan konumunu koruyabilmek için ona uygun bir anayasa yapmayı planlayacaklardır. Süreçte ona hizmet edeceğini düşünüyorum. Yoksa bu konuda samimi olduklarını düşünmek bilmiyorum. Ben inanmıyorum. Ne MHP'ne, ne AKP'ne, ne Cumhur İttifakı denilen, ne sarayın, ne sarayın etrafında çöreklenmiş çetelerin böyle bir dertleri olduğuna inanmıyorum. Onların tek derdi var. Kendi iktidarlarını sürdürebilecek bütün ne varsa koşulları bir araya getirmek işte. Bir tarafta basın, yayın kuruluşları veya işte muhalif olabilecek herkes ve diğer tarafta birlikte hareket edebileceğini düşündüğü ve sürekli şunu yaparsam ben de bunu yaparım. Yani böyle birilerini de yani işte mesela Selahattin Demirtaş neden içeride? Hep bunu sorarım. Neden içeride? Evet, yani seçim 2028'in Mart ve Nisan ayında olacağı söylemiş saraydaki vatandaşın biri. Öyle demiş. Ne diyelim ki? Bir şey demeliyim. Ha, bu arada Almanya'da biliyorsunuz acil servislerde insanlar 5-6 saat bekliyor. Daha saat hastanelerde bir acil durum olmasın umarım kimsenin de, ama olduğunda yani uzun saatler beklemeler oluyor. Bundan sonra acil servis sistemi değişiyor. Ambulans artık her hastayı hastaneye götürmeyecekmiş. Buna bağlı Almanya'da acil servislerde yoğunluğu azaltmak için yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Aslında yoğunluk değil de eleman eksikliği var. Yani sağlık alanındaki maalesef eksiklikten kaynaklı uzun beklemeler oluyor. Yoğunluk değil. Yaklaşık 750 acil sağlık merkezi kurulacakmış. Ambulans ekipleri bazı hastaları evlerinden tedavi edebilecekmiş. Almanya'da hastanelerin, acil servislerin ve ambulans hizmetlerinin köklü biçimde değiştirileceğini sağlık reformu federal mecliste gündeminde. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetlerinin hazırladığı düzenleme ile acil servislerdeki yoğunluğun azaltılmasını, hastaların doğru sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesini ve ambulans hizmetlerine yeniden yapılandırılmasını hedefliyormuş. Ben orada bir tasarruf gözlemlediğini düşünüyorum. Halkın sağlığını düşündüklerinden olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, haberlere göre Federal Meclis bugün acil sağlık hizmetleri reformunu onaylayacak. Düzenleme kapsamında ülke genelinde yaklaşık 750 entegre acil sağlık merkezi kurulması planlanıyor. Bu da maddi bir güç gerektir, maddi bilgiler getirecektir. Almanya'da hastanelerin acil servisleri uzun süredir ciddi yoğunluk yaşanıyor. Hastalar kimi zaman saatlerce beklemek zorunda kalırken sağlık personeli de ağır iş yükü altında çalışıyorlar maalesef. Evet. Uzmanların değerlendirmelerine göre acil servislere başvuran hastaların yaklaşık %30'u aslında başka sağlık kuruluşlarında tedavi edilebilecek rahatsızlıklara sahipmiş. Soğuk algınlığı, hafif karın ağrı. Ya kimse soğuk algınlıktan da ambulans çağırmaz. Yani bunlar da abartıyor. Yok, bu kadar da değil. Hafif karın ağrısı veya parmak burkulması gibi durumlarda da hastanenin acil servisine başvurulması ağır hastaların tedavisini zorlaştırıyormuş. kaç kişi öyle ben nezle oldum, soğuk algınlıyım diye ambulans çağırır ki? Abartıyor bunlar da, bilmiyorum. Yani Sağlık Bakanlığı bu durumlarda hastaların sorumlu tutulmayacağını belirtiyor. Lindeman'ın sağlık sistemini yönlendirme mekanizmalarının işletilmesine yol açan kuralları biz siyasetçiler hazırladık demiş. Bakan reform uzun zamandır gerekli olduğunu belirtmiş. Yani işte 750 yeni acil sağlık merkezi kurulacakmış. Ağır hastalar doğrudan hastanenin acil servisine yönlendirilecek. Daha hafif rahatsızlıklar da bulunan kişiler ise nöbetçi doktor muayenelerine tedavi edilecekmiş. Bu durumda bazı muayeneler nöbetçi doktor olarak kendi görevlerinde kalacaklar. Yani nöbetçi eczaneler gibi galiba öyle olur o zaman. Böylece hastanelerin acil servisleri özellikle gerçekten acil müdahale ihtiyaç duyan hastalara hizmet verecektir. Umarız işe yarar. Evet, reform telefonla sağlık hizmetlerine ulaşma sistemi de değişecekmiş. Almanya'da hayati tehlike içeren durumlarda aranan 112 numarası ile acil ancak hayati tehlike oluşturmayan sağlık sorunları için kullanılan 116-117 numarası arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlanacakmış. Yeni sistemde hangi numara aranırsa aransın, hastaların durumu ortak değerlendirme ölçütlerine göre incelenecekmiş. Gerçek acil durumlarda ambulans gönderilmeye devam edilecek. Daha hafif vakalarda ise kişiler nöbetçi doktora yönlendirilebilecek veya görüntülü muayene hizmetleri evet yararlanabileceklermiş. Sağlık Bakanı Lindeman düzenlemeyi yasalar için bir acil sağlık rehberi olarak nitelendiriyor. Evet. Bakan ayrıca böylece acil servis yeniden asıl hizmet vermeleri gereken insanlara ya ayırabilecekler dedi zamanlarını.

Evet. Kızıl saat düzenlemenin değiştirilmesi durumunda Almanya'daki acil yardım sisteminin güvenliğini zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Evet, daha başka yardım kuruluşlar da var biliyorsunuz. O kuruluşlar da aynı zamanda reformu protesto etmişler. Kuruluşlar taleplerine dikkat çekmek amacıyla Berlin'deki Brandenburg kapısı önünde de ambulanslar ve kurtarma helikopterleri indirmişler. Evet. Elbette ki yani bir tarafta yaparken bir kesim de bu konuda etkilenecektir. Tek dertleri daha fazla kısıntı olduğunu düşünüyorum ben. Bunların halkın sağlığını düşündüğüne inanmıyorum. Bu benden böyle. Evet, Suavi'yle bitirelim mi? Ne dedik? Suavi'de mi dinlemiştik? Yoksa Alpay'dan mı bitirelim ya? Eylül'de geldesin. Alpay'dan bu şekilde anmış olalım. Gençliğimizi dinlerdik. Okullar tatile girdiğinde Eylül'de gel birbirimize söylerdik. Zamanında evet. O zaman güzel bir akşam dileyim hepinize. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Umarız her şey daha güzel olur diyelim. Ne diyelim? Hadi kalın sağlıcakla. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpınar. Kalın sağlıcakla.

sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim